0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Günaydınlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Her sabah olduğu gibi Bulgaristan Türklerinin en büyük zenginliği olan türkülerimizle başlıyoruz programımıza. Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'nun arşivinde birbirinden güzel türküler ve şarkılar var. Sevgili dinleyiciler, bizler bu türküleri yaşatmaya, dinletmeye, sevdirmeye çaba gösteriyoruz ve biliyoruz ki bu türkülerimizi sizler de en az bizim kadar beğeniyorsunuz ve seviyorsunuz. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, teknik yapımda arkadaşım Bilana Harizanova ile birlikte başlıyoruz. Programımıza Schumann Tiyatrosu'nda uzun yıllar çalışıp kendisi Varbitsa doğumlu Mehmet Felakov'un klarnetinden bir düğün oyun havasıyla başladık. Schumann Tiyatrosu'ndan Emel Tabakoğlu'nun da dediği gibi çok uzun yıllar Mehmet Felakov Schumann Tiyatrosu'nda çalıştı. Bugün onun klarnetiyle başlamayı uygun bulduk. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konserimizde Bilana ile birlikte bahçe bahçe gezeceğiz. Yani bahçelerimizdeki çiçekleri, bahçelerimizi anlatacağız. Ve Hidayet Şabanova'nın Bahçe Bahçe Gezdim türküsüyle başlıyoruz ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz efendim.

Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'nu dinliyorsunuz. Bugünkü konserimizde çiçeklere, bahçelere adanan bir konserimiz var, türkülerimiz var. Bizi dinlemeye devam edin efendim.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bu sabah da güne bizimle başladınız. Bir kez daha Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibinin teşekkürlerini sunuyoruz. Sizler için birbirinden güzel türküler seçtik ve gayret gösterdik. Dedik ki bugünkü programımızda çiçeklerin güzelliği, çiçeklerin renkleri, çiçeklerin mis kokusu hakim olsun. Bahçelerimizde nerede ne kadar çiçek varsa bugün sizlere sunduk değerli dinleyiciler. Ve unutmuyorsunuz, saat 13'te başlayan öğle yayınımız ve saat 20'de başlayan akşam yayınımızda yine birlikte olalım dileğiyle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır, teknik yapımda arkadaşım Bilyana Harizano adına güzel günleriniz olsun efendim diyoruz. Hoşça kalın. Thank you.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi günler değerli dinleyiciler. Bu yayınımızda önce sunacağımız haberlerin ardından haftaya başlarken programıyla huzurunuzda olacağız. Önce bazı haberlerin özetleri. Sunucunuz Sevda Dükkancı. Alfa Research, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını ikinci tur belirleyecek. Türkiye'deki göçmenler arasında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili siyasi hareketlilik yok. Drone saldırısında hasar gören bir gemi Şabla yakınlarına sürüklendi. Yasa dışı göç geçen yıla göre %40 oranında azaldı. Kazino ve kumarlarda yılda 1 milyar avro kaybedildi.

diyor. Şirokopole yolunun onarımında usulsüzlükler tespit edildi. Şimdi haberlerin ayrıntıları. Alfa Research tarafından gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırmasına göre 25 Ekim'de oy kullanma yönünde kesin kararlı seçmenlerin %44,5'i Cumhurbaşkanı adayları İlyana Yotova, Kirill Volchev çiftini destekliyor. %26,1 destekle Andrei Gurov, Georgi Kadiyev çifti ikinci yerde bulunurken %10,5 ile Kostadin Kostadinov, Peter Volgin çifti üçüncü sırada yer alıyor. Sosyolog Boryana Dimitrova, BTV'ye yaptığı açıklamada söz konusu verilerin kampanyanın ilk günlerinde seçmenlerin eğilimlerini yansıttığını ve dolayısıyla seçim gününe kadar bu oranlarda değişiklikler yaşanabileceğinin altını çizdi. Dimitrova, öncelikle ikinci turun kesin olarak yapılacağını, büyük ölçüde ilk iki cumhurbaşkanı adayı ikilisinin yarışacağı ikinci turun gerçekleşmesini bekliyoruz dedi. Sosyolog, seçim kampanyasının sonuna kadar sıralamanın ilk sırasında değişikliklerin yaşanabileceği ihtimalini de göz ardı etmedi. Dimitrova'nın verdiği bilgilere göre oy kullanma konusunda kesin kararı vermiş seçmenlerin %30'u hala tercihlerini değiştirebilir. Vatandaşların %40'ı oy kullanmayacağını belirtiyor. Dimitrova, seçmenlerin bu kararında siyasetçilerden duydukları hayal kırıklığının etkili olduğunu belirtti ve yaklaşık %24'ünün ise kendilerini temsil eden hiçbir siyasetçi bulamadığını düşündüğünü söyledi. BGNS Haber Ajansı Alfa Research araştırmasının 24 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiğini bildirdi. Araştırma, kurumun kendi finansmanıyla 18 yaş ve üzerindeki 1000 yetişkin Bulgaristan vatandaşı ile yapıldı. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenleri arasında Bulgaristan'da yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri neredeyse hissedilmiyor. Kırcalı Radyosu'ndan Nahit Doğu'ya konuşan İzmir'den Göçmen Derneği temsilcisi Kenan Özgür, seçimlerle ilgili siyasi hareketliliğin ve bilgilendirmenin sınırlı olduğunu, Bulgaristan siyasetçilerin ve adayların şu ana kadar Türkiye'yi neredeyse hiç ziyaret etmediğini söyledi. Özgür, Bulgaristan'dan göç eden insanların %99'unun Bulgaristan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağından haberi yok dedi. Özgür, parlamento seçimleri döneminde siyasi partilerin ve adayların Türkiye'yi daha sık ziyaret ettiğini ve burada yaşayan Bulgaristan vatandaşlarından destek aradıklarını belirtti. Kenan Özgür, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde benzeri bir siyasi hareketliliğin hissedilmediğinin altını çizdi. Göçmenlerin gündemindeki başlıca konular, emekli maaşları, fiyatlar ve günlük yaşamla ilgili sorunlar olmaya devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı makamındansa istikrar, eşitlik ve tüm Bulgaristan vatandaşlarının etnik ve dini ayrım gözetmeksizin temsil edecek bir cumhurbaşkanı beklediğini de ifade etti. Özellikle 60 yaş üzerindeki göçmenlerin Bulgaristan'dan aldıkları emekli maaşları ve idari işlemlerle ilgili konularla daha fazla ilgilendiğini belirten Kenan Özgür, bu kapsamda Türkiye'de yaşayan emeklilerin her yıl hayatta olduklarını belgelemeleri gibi işlemlerin de önemli sorunlar arasında yer aldığını söyledi. Kenan Özgür, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım oranının düşük olmasını beklediğini de söyledi. Sayın dinleyiciler, bu değerlendirmelerin Kenan Özgür'ün kişisel görüşleri olup Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının genel eğilimlerine ilişkin herhangi bir kamuoyu araştırmasının sonucu olmadığını vurguluyoruz. Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterler Karadeniz'de Şablaburnu'nun 40 kilometre doğusunda sürüklenen bir yük gemisi tespit etti. Emil adlı geminin 5 Ağustos'ta Odessa yakınlarında bir drone saldırısına maruz kaldığı bildirildi. Gemide yangın çıkması ve teknik sistemlerin devre dışı
bırakılması üzerine geminin manevra yapma kabiliyetini kaybettiği ve mürettebat tarafından terk edildiği tespit edildi. Betya'nın aktardığı habere göre gemi o tarihten bu yana Romanya'nın münhasır ekonomik bölgesinde

0: yüklendi ve deniz akıntısının etkisiyle güneye doğru ilerleyerek Bulgaristan karasularına yaklaştı. Bulgaristan Deniz Kuvvetleri kontrolsüz ve mürettebatsız tehlike oluşturan bir geminin bulunduğuna ilişkin bölgede seyreden diğer tekne ve gemilere uyarı gönderdi. Sınır Polisi Genel Komiseri Anton Zlatanov, yasa dışı göçün geçen yıla kıyasla %40 daha düşük seviyede olduğunu açıkladı. Kapıkule sınır kapısında düzenlenen basın toplantısında ayrıca Balkan Bridge 2 adlı bir haftalık ortak uluslararası polis ve gümrük operasyonunun sonuçları aktarıldı. Zlatanov'un verdiği bilgiye göre yasa dışı geçiş girişiminde bulunanların büyük bölümü Afganistan, Suriye ve Fas vatandaşlarından oluşuyor. Yetkililerin çalışmaları ise sadece yasa dışı mültecilerin yakalanmasına değil, aynı zamanda insan kaçakçılığı yapan şebekelerin ortaya çıkarılması ve göçmen tacirlerinin yakalanması yönünde odaklandı. Anton Zlatanov, yasa dışı göç hareketliliğin şu anda son derece düşük seviyelerde olduğunu ifade etti.
1: Благодарение на всичките усилия от много държави и най-вече нашите, като ние пазим българската граница, мигрантския натиск.
0: Birçok ülkenin ve özellikle de Bulgaristan sınırını koruyan kurumlarımızın yürüttüğü yoğun çalışmalar sayesinde göç baskısını şu anda son derece düşük seviyelerde tutuyoruz. İstatistiklere göre bu oran geçen yıla kıyasla %40 düşmüş bulunuyor. Ancak Avrupa'nın diğer ülkelerinde durum böyle değil. Avrupa'daki çeşitli uluslararası topluluklarda sınırlarımızı başarılı koruma yöntemlerimiz olumlu değerlendiriliyor ve hatta bizi iyi bir örnek olarak gösteriyorlar dedi Zlatanov. Bu sonuçların elde edilmesinde Türkiye'nin de önemli rol oynadığını belirten Zlatanov şöyle devam etti.
1: Трите държави, от които имаме най-голям брой опити за преминаване на границата и най-голям брой задържани са Афганистан.
0: Sınırı geçmeye yönelik en fazla girişimin ve en fazla gözaltının kaydedildiği 3 ülke Afganistan, Suriye ve Fas. Türkiye tarafının rolünün önemini özellikle vurgulamak istiyorum. Örneğin 10 kişiyi yakaladığımızı açıkladığımızda emin olun ki en az 100 kişinin daha sınırı geçmesine izin vermedik. Onları doğrudan sınır hattında durdurduk. Türk meslektaşlarımıza bilgi veriyoruz ve onlar bu kişileri sınırın diğer tarafında yakalıyorlar. Başkomiser Zlatanov, Bulgaristan güvenlik güçlerinin çalışmalarının yalnızca yasa dışı göçmenlerin yakalanmasına yönelik olmadığını, aynı zamanda insan kaçakçılığı yapan şebekelerin ortaya çıkarılmasına da odaklandığını belirtti.
1: Когато хванем нелегален мигрант, хванем неговия пряк водач в момента, започваме да работим изключително фокусирано.
0: Yasa dışı bir göçmeni ve onun doğrudan yöneticisini yakaladığımızda çalışmalarımızı son derece odaklı bir şekilde sürdürüyoruz. Amacımız birkaç ay sonra size tüm insan kaçakçılığı şebekesini çökerttiğimizi ve şebekenin liderine kadar ulaştığımızı söyleyebilmek. Liderlerinin izini sürmeye başladık. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 22 kişi gözaltına alındı. Bunların tamamı Suriye vatandaşı. 7 kişi hakkında artık resmi olarak suçlama yöneltildi. Kapıkule sınır kapısında düzenlenen basın toplantısında ayrıca Balkan Bridge 2 adlı bir haftalık ortak uluslararası polis ve gümrük operasyonunun sonuçları aktarıldı. Operasyon kapsamında saklanarak sınırdan geçirilmeye çalışılan 7 kişi, 58 kilogramdan fazla uyuşturucu, 1130'dan fazla silah parçası ve mühimmat, beyan edilmemiş dövizle 2 adet 8 metrelik şişme bot ele geçirildi. Operasyona ayrıca bölge ülkelerinin yanı sıra Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya ve Almanya'daki ortak birimlerin temsilcileri katıldı. Operasyon Bulgaristan sınırlarında bugüne kadar gerçekleştirilen bu türdeki en kapsamlı özel operasyonlardan biri olarak değerlendirildi. Sınır Polisi Genel Müdürü Başkomiser Anton Zlatanov operasyon kapsamında elde edilen başarılı sonuçlara dikkat çekti. Zlatanov ele geçirilen 2 adet 8 metrelik şişme botunun önemini de vurguladı.
1: Всяка една от тези лодки, която е хваната на българските граници, потенциално спасява.
0: Her bir botun ortalama 90 insan hayatını kurtardığını belirtiyor Zlatanov. Söz konusu botların yasa dışı göçmenlerin Fransa'dan İngiltere'ye ve Manş Denizi üzerinden taşınmasında kullanıldığını ancak son derece kalitesiz ve riskli olduklarını ifade etti.

Briefingin ardından ele geçirilen şişme botlar basın mensuplarına gösterildi. Ayrıca gümrük ekiplerinde görev yapan narkotik ve kaçakçılık tespit köpeklerinin çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi. Değerli dinleyiciler, kazino ve kumarda bir yıl içerisinde Bulgaristan vatandaşları tam 1 milyar avro kaybetti. Ulusal Gelirler Ajansı tarafından hazırlanan hassas kişiler sicilinde 2025 yılı itibarıyla kumarhanelere ve bahis sitelerine erişimlerinin yasaklanmasını gönüllü olarak talep eden yaklaşık 43 bin kişi kayıtlı bulunuyor. BGNES Haber Ajansı'nın aktardığına göre sicilin Aralık 2022'de oluşturulmasından bu yana 53 binden fazla Bulgaristan vatandaşı bu listede yer aldı. Yalnızca online kumardan elde edilen toplam işlem hacmi 2023 yılında 44 milyar levadan 2025 yılına yaklaşık 67 milyar levaya yükseldi. Bulgaristan vatandaşların kumarhanelerde ve bahis sitelerinde kaybettiği miktarın yılda yaklaşık 1 milyar avro olduğu tahmin ediliyor. Yasa 18 yaşından küçük kişilerin kumar oynamasını kesin olarak yasaklamasına rağmen çocukların sahte profiller kullanarak ebeveynlerinin veya kendilerinden yaşça büyük arkadaşlarının kimlik ve banka kartları üzerinden yaygın şekilde online bahis oynadığı belirtildi. BGNES Haber Ajansı'nın analizinde agresif reklam kampanyalarının da gençler arasında kumar alışkanlığının yaygınlaşmasına ek katkı sağladığı ifade edildi. Kırcalı'da ekonomik polis ekipleri bir yolun onarımı için düzenlenen kamu ihalesinde görevin kötüye kullanıldığı bir vaka tespit etti. Toplam değeri 330 bin avro olan bir projenin büyük bölümünün Avrupa Birliği kaynaklarından karşılandığı aktarıldı. Kamu ihalesinde görevi kötüye kullanma olayıyla ilgili olarak Avrupa Savcılığı'nın da bilgilendirilmesi bekleniyor. Soruşturma konusu Kırcalı yakınındaki Şirokopole köyünde bulunan bir yolun onarımı ve rehabilitasyonunu kapsıyor. Ekonomik polis ekiplerinin yaptığı incelemede kamu ihalesinin teklifi teknik şartları karşılamayan bir şirkete verdiği tespit edildi. Polisin topladığı verilere göre ihaleyi kazanan şirketin belirlenmesi, Kırcalı Belediyesi çalışanlarından biri tarafından sahte bir belge düzenlemesi suretiyle sağlandı. Görevi kötüye kullanma kapsamında

0: olması bekleniyor. Yarın gün boyu açık ve sıcak hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklıkları 21 ila 26 derece arasında seyrederken başkentte termometreler 23 dereceyi gösterecek. Karadeniz kıyılarında parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olurken en yüksek sıcaklıklar 19 ila 23 derece, deniz suyu sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Dağlık kesimlerde hava genelde açık. Kuzey, kuzeydoğudan esen rüzgar etkisini artıracak. 1200 metre rakımda en yüksek sıcaklıklar 18 derece, 2000 metre üzerindeki tepelerde 10 derece olacak. Çarşamba günü güneyden esecek rüzgarla beraber hava sıcaklıkları artacak. Haberleri sunduk.
1: Haftaya başlarken.
2: Haftaya başlarken.
3: Haftaya başlarken programından da merhabalar. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Ekip adına sizlere güzel bir gün ve hafta diliyorum. Değerli dinleyiciler, sağlıkta erken teşhis ve koruyucu hizmetler, hastalıkların önlenmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasında büyük önem taşıyor. Peki, Bulgaristan'da vatandaşların sağlık kontrollerine yaklaşımı nasıl ve sağlık sistemi hangi sorunlarla karşı karşıya? İki kuşaktan hekim, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinden doktor açığına, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından farklı bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara kadar birçok konuyu değerlendirdi. Doktorlarla ilk müzik parçamızdan sonra konuşacağız. Size tavsiyemiz hiçbir yere ayrılmamanız. Hepinize ekip olarak yararlı dakikalar diliyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, sağlık insanın hayattaki en büyük zenginliğidir. Ancak sağlığa özen göstermek hem hastanın hem de tıp uzmanları ve kurumların sorumluluğundadır. Kıdemli ağız, diş ve çene cerrahı Doktor Liliana Dimitrova ile genç hekim Doktor Mina Markova daha güçlü bir önleyici sağlık anlayışına duyulan ihtiyaç ve doktorların çalışma koşulları hakkında Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR'ye konuştu. Doktor Liliana Dimitrova'ya göre Bulgaristan sağlık sistemindeki en büyük sorunlardan biri insanların kendi sağlıklarına yeterince önem vermemesi. Doktor, sağlık sistemindeki pek çok eksikliğe rağmen hastaların önleyici sağlık kontrollerine erişimi olsa bile teşhis edilme kaygısı nedeniyle muayeneleri sıklıkla ertelediğini belirterek şöyle devam etti.
1: Не разбраха хората, че здравето е техен проблем, не е проблем на лекарите. Трудно им е, сложно им е.
0: İnsanlar sağlığın doktorların değil, kendi sorumlulukları olduğunu henüz kavrayamadı. Zorlanıyorlar. Karmaşık geliyor. Önleyici paketler veya tetkikler sunulduğunda ya da bir uzmana yönlendirildiklerinde bile buna zaman ayırmakta zorlanıyorlar. Hastalıklara karşı bir korku var. Şimdi tomografi çektireceğim ya bir şey çıkarsa endişesi var. Bu da doktor ve hastalar arasında işbirliğini zorlaştırıyor sözlerini kullandı Doktor Dimitrova. Ve uzmana göre mevcut sorunlardan biri sağlık hizmetlerinde ortak ve standart bir yaklaşımın olmaması. Hastalar da sağlık sistemi içinde ne yapacaklarını ve nereye başvuracaklarını çoğu zaman bilemiyor. Farklı doktorlardan alınan birbirinden farklı görüşler ise hastaların kafasını karıştırabiliyor ve kimi zaman tedaviyi sürdürmekten vazgeçmelerine neden olabiliyor. Nesiller boyunca doktor yetiştiren biri olarak Doktor Dimitrova, ülke genelinde tıp uzmanlarının dengesiz dağılımına da dikkat çekti. Bazı bölgelerin uzman hekimlerden yoksun kaldığını ve bunun ciddi hastalıkların teşhis ve tedavisinde gecikmelere yol açtığını belirten Doktor Liliana Dimitrova, geçmişte yürütülen organize önleyici sağlık hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştığını, günümüzde bu sorumluluğun çok daha büyük ölçüde hastanın kendisine bırakıldığını söyledi. Uzman, toplumdaki sağlık bilincinin yetersiz olmasını da ciddi sorunlardan biri olarak değerlendirdi. Genç hekim Doktor Mina Markova, tıp uzmanlarının katılımıyla geliştirilen daha fazla bilgilendirme kampanyasının düzenlenmesi gerektiğini belirterek, hastaların korunma ve zamanında tedavinin önemini kavrayabilmeleri için anlaşılır ve güvenilir bilgilere erişimin büyük önem taşıdığını vurguladı. Endokrinoloji ve metabolik hastalıklar alanında uzmanlaşan Doktor Mina Markova, tüm zorluklara rağmen birçok genç doktorun Bulgaristan'da

0: almayı tercih ettiğini ve kendisinin de kariyerine burada devam etmeyi planladığını belirterek, ülkedeki sağlık sektöründe değişimin mümkün olduğuna ve ortak çabalarla sağlık hizmetlerinin iyileştirilebileceğine içtenlikle inandığını ifade etti. Doktor Markova, 4 yıl önce eğitimlerini tamamladıktan sonra mezun olduğu sınıftaki doktorların çoğunun Bulgaristan'da kalmayı tercih etmesini umut verici bulduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti.
1: Повечето от тях, разбира се, се насочиха за специализации в по-големи градове, но има и такива, които се върнаха по родните си.
0: Elbette çoğu uzmanlık eğitimleri için büyük şehirlerdeki hastanelere gitti. Ancak memleketlerine dönen ya da daha küçük yerleşim yerlerine yerleşenler de vardı. Bu durum beni o dönemde çok mutlu etmişti. Gelecekle ilgili belirsizlikleri tartıştık ancak çoğumuz yurt dışına gitmek yerine ülkemizde kalıp halkımıza hizmet etmeyi istiyorduk. Bazı alanlarda şimdiden olumlu değişim belirtileri var ve umarım durum daha da iyiye gider. Tıp camiasının ve yetkililerin bu yönde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hepimiz için önemli dedi. Genç doktorların karşı karşıya olduğu sorunlardan birinin insanca yaşayabilecekleri bir gelire sahip olabilmek için birden fazla yerde çalışmak zorunda kalmaları olduğunu vurgulayan Doktor Markova'ya göre bu durum istirahate ve aileye ayrılan zamanı kısıtlayarak sağlık çalışanları üzerindeki yükü daha da artırıyor. Uzman ayrıca son yıllarda tıbbi hizmetlerin giderek büyük şehirlerde yoğunlaşmasını ve diğer bölgelerde doktor eksikliğinin yaşanmasını da ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirtti. Doktor Dimitrova ve Doktor Markova ülkedeki tıbbi gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla doktorları, kamuoyunun tanınmış isimlerini, siyasetçileri ve medya temsilcilerini bir araya getiren Medya, Toplum, Aile ve Gelenekler Vakfı'nın 25. ulusal toplantısına katıldılar.

0: Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Bizim ekipten de teknik yapımda Desislava Şapkarova, ekip arkadaşım Sevda Dükancı ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır'dan da iyi günler ve mutlu haftalar dileklerimizi kabul edin lütfen. Sevgili dinleyiciler, bir duyurumuz var. 6 Ekim 2026 Salı günü FM 90 frekansından yayın yapan Benere Kırcali 6 vericisi saat 09 ile 17 arasında teknik bakım alınacak. Benere Türkçe yayınlarını ve Benere Kırcali Radyosu'nun yayınlarını aktaran vericinin bakıma alınmasıyla yarın saat 13 ile 14 arasında yayınlanan öğlen yayınımız sırasında sinyalde kesintilerin olması muhtemel. Kırcali bölgesinden dinleyicilerimiz öğlen yayınlayacağımız Yollar Köy'den de Geçer programını binar.bg Radyo Kırcali sitesinden canlı olarak online takip edebilir veya akşam saat 20-21 arasında tekrarını FM 90 frekansından dinleyebilirler. Duyurumuzda hemen sonra sevgili dinleyiciler, bugünkü telefonlarımızı hatırlatıyoruz. 02-963-0675 02-933-63-18.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet, bugünün ve haftamızın ilk konuğunu alıyoruz. Efendim, hoş geldiniz.
2: Selamun aleyküm Şevki Hanım.
0: Aleyküm selam Yılmaz Bey.
2: Nasılsınız efendim?
0: Çok iyiyiz Yılmaz Bey. Mutlu haftalar, mutlu günler dileklerimizi kabul ederek, ileterek başladık. Buyurun, sizi dinliyoruz.
2: Evet, Şevki Hanım. Şimdiki... Sadece söze girmek isterim. Bizim rahmetli babam dedem Okors köyünden böyle derdi. Bir sene istersen yaşama ağacı ekin ekeceksin. 10 sene istersen yaşama derdi ağaç yetiştireceksin. 100 sene istersen yaşama derdi insan yetiştireceksin. Biz bakoz bu radyoyu insan kazandırma. Ama atları selamlamoz bak. At artık selamlamoz dedik. Ama geçen hafta bir beyefendi bağlandı, orada kırıldık. Çünkü hatta bir öğretmen bağlanmıştı öğretmenlerimize, gayet çok saygım vardır. Ne demişti? Her şey kararınca.
0: Şimdi hemen sözünüzü balla kesiyorum Yılmaz Bey. Bugün Dünya Öğretmenler Günü. Bütün öğretmenlerimizin, öğretmen olacak gençlerimizin bu özel gününü de kutluyoruz. Çünkü sizin de dediğiniz gibi 100 yıl yaşamak istersen insan yetiştir, insan eğit. Evet Yılmaz Bey, haklısınız. Çok haklısınız. Doğru. İsimler, çünkü hep aynı isimler tekrarlanıyor. Yani böyle öğlen yayın yayınlıyoruz. Akşam da tekrarı geçince şimdi hep aynı isimler öne çıkıyor diye bize tabii ki eleştiriler geliyor Yılmaz Bey. Evet, siz de haklısınız ama bakın şu anda 25 dakikalık bir yayınımız kaldı.
2: Evet,
0: bize de hak verin. Lütfen bize de hak verin. Çünkü bazı gittiğimiz yerlerde dinleyicilerimiz diyor ki arıyoruz ama telefonlar hep meşgul. Neden aynı kişileri bağlıyorsunuz? Bakın evet, biz telefonlarımız herkes için açıktır. Açıyoruz ama böyle haftada bir kez, iki haftada bir kez olsun diyoruz. Haklı mıyız?
2: Evet haklısınız ama... Böyle ama bak ne zaman da be, siz nasıl diyorsunuz böyle bak yenice, ne zaman da bak çok takip ediyoruz. Hiçbir yeni bir insan bağlanmadı. Ne için? Çünkü böyle dedikten sonra bağlanan kişiler bile, onlar bile vazgeçiyorlar Şevki Hanım. Gerçekten öyle. Bak vazgeçiyorlar. Çünkü ne diyorlar? Aynı ki insanla dene. Ben bak seviniyorum bak. Gerçekten bu sadece Mehmet'i hanımefendi çok tebrik ederim. Nasıl diyorsunuz? O resimler böyle resimler. Ötki insan bağlanırsa o da resim gönderiyor efendim. Anlıyor musun? Nedir? Ben sevinir olurum. Böyle resimler yolladık dostu ama dedikten sonra aynı ki insana bağlanıyor diyene biz bağlanan kişiyi bile uzaklaştırıyoruz radyodan. O yüzden eğer bir kusur ettiysem affola kim? Bu yüzden istedim bağlanmaz Şevki Hanım.
0: Yılmaz Bey, biz demokrasinin hakim olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Herkes söz hakkına sahiptir. Bizler radyo olarak bunu ispatlıyoruz. Sözü herkese veriyoruz. Tabii siz de haklısınız demiyorum, diyorum. Yani siz de haklısınız ama şöyle bir özelliğimiz var.

Yani aynı kişiler, aynı kişileri selamlarsa tabii ki o radyo ne oluyor? Yani bizi sadece 5-10 kişi dinliyormuşu gibi ortaya bir manzara çıkıyor. Evet, teşekkür ederiz Yılmaz Bey'e. Böyle eleştirilerle başladık haftaya. Ama yine de sevgili dinleyiciler, böyle haftanız güzel, sağlıklı, mutlu olsun ve güneşli olsun. Pastırma yazı devam ediyor diyerek biz bir kez daha Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz efendim. Ve eğer bizi sık arayan kişiler kırıldıysa özür diliyoruz, affola diyoruz ama bizler de haklıyız. Çünkü burası bir devlet radyosu, bunu da unutmuyoruz. Ne yazık ki ülkemizde tek Türkçe yayın yapan radyoyuz dedikten sonra ben hemen mesajlara geçiyorum. Ömer bize Perşembe günü yazdı. Bayağı yine uzun bir mesaj. Umarız okumaya çalışacağız efendim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben Ömer Gafur, Staroselişte'den. 5 Ekim Pazartesi günü köyden Necdet abim ile Şeynur yengemin evlilik yıl dönümleri, 6'sında Salı Renay Ali'nin doğum günü, 7'sinde Çarşamba Yonko'dan Ayşe teyzemin ve ise İdris arkadaşımın doğum günleri, 8'i Perşembe köyden Mehmet Küçükov doktorun doğum günü ve Cevdet abim ile köylerde Cevcet de diyoruz. Evet, dil sürtüşmesi oldu. Özür diliyoruz ile Ayşe ablamın evlilik yıl dönümü. 10 Ekim'de cumartesi günü Gulyamova'dan Vesile Fehim ablamın doğum günü ve 11 pazar günü Umurtak'tan Mehmet Emin arkadaşımın evlilik yıl dönümü. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Ne muradınız varsa versin, sıradaki türkü onlara gitsin, iyi günler diye yazmış Ömer. Bizler de şimdi efendim ismi adı geçen herkesin hem doğum gününü hem de evlilik yıl dönümlerini kutluyoruz ve Osman Aziz'den güzel bir türkü seçtik, beraber dinliyoruz.

0: Her iki telefonda da konuklarımız var. Efendim, hoş geldiniz. Mutlu günler, mutlu haftalar.
1: İyi günler.
0: İyi günler.
1: Ben Razgat Ezerçekön'den arıyorum. Salim Baki.
0: Buyurun Salim Bey.
1: Ben bugün öğretmenler gününü kutluyorum. Tüm Ezerçe dinleyenleri güzel bir türküle selamlamak istiyorum.
0: Teşekkür ederiz Salim Bey. Ezerçe köyünden böyle bizi uzun zamandır aramamıştınız ama böyle özel günde aradığınız için teşekkür ederiz. Sizin köyde okul var mı Salim Bey?
1: Evet var. Parisi Hilendarski okul var bizim köyde.
0: Ne güzel, biliyorum Ezerçe büyük köy. Ne kadar öğrenciniz var acaba?
1: Bizim burada şimdi Razgat'a çok insanlar taşımaya başladı. 7. sınav kadar 30-80 öğrenci var kreşte bile yani.
0: Evet, sadece sizin köyden öğrenci, komşu köylerden gelmiyorlar.
1: Yok yok, komşu köyden gelmiyorlar. Tarkalıyan'da da var, ofisinde de bizim hani. Sadece Ezerçe'de olanlar tam 80 toplanıyor sigur.
0: 7.'ye kadar da olsa çocuklar böyle yaz kış yollarda böyle yollarda gezmesinler Salim Bey. İyi ki köyünüzde böyle okul var. Bir kez daha öğretmenler gününü kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Diğer telefonumuza ses açıyoruz. Efendim, iyi günler, buyurun.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Ben Silistre'den Payızıyor köyünden emekli öğretmen Nihat İsmail.
0: Buyurun Nihat Bey.
2: Bugün bütün meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutlamak istiyorum. Başta okul müdürü Aysel Kerim olmak üzere ve okul müdür yardımcısı Türkan Mustafa olmak üzere bütün meslektaşlarıma başarılı, mutlu, huzurlu bir öğretim yılı diliyorum. Yüzlerinden gülücükler, kalplerinden saygılar, sevgiler hiç eksik olmasın. Saygı ve sevgilerine berhudar olsunlar.
0: Teşekkür ettik. Zannedersem önceki hem mektuplarından hem yazılarından Paisio'dan emekli kimya öğretmeni Nihat Bey, yanılmıyorsam, bizler buradan öğretmenleri de selamlarken öğrencileri de unutmuyoruz. Öğrenci varsa öğretmen de var, öğretmen varsa öğrenci de var demek. Tabii ki onların en büyük destekçisi anne babaları da buradan kutluyoruz. Onlar da mümkün oldukça bugün çocukların almaya gittiklerinde veya gördüklerinde öğretmenlerin bu özel gününü kutlasınlar. Kutlayın lütfen diyerek, elimizde geçen hafta bir mektup var. Mektup geldi. Şumeni Suşina köyünden Sabri Osmanova bize yazdı. Kızım Şenay'ın 4 Ekim'de doğum günü var. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun güzel kızım. Eşi Sezai, iki kızı var. Nilay, Miray, o birinci sınıfa gidiyor. Danimarka'da çalışan büyük oğlu Mustafa, eşi Ayşe. Torunlarım Burçin, Deniz, Gülçin, sağlık, sağlamlık, uzun ömürler. İşlerinde ve okullarında başarılar dilerim. Oğlum Osman, eşi Ceylan, torunlarım Emir, Umut, bir de Elif. Aynı zamanda eşim Şaban, oğlum Şaban var. Banu'da oturan dünüşülerim Niyazi, eşi Sabriye. Targoviç'te de oturan oğlu Ercan, eşi Aysel, torunu Aleyna. Sretkovets'te oturan Rufi, eşi Fatme. Onlara da gitsin sıradaki türkü demiş. Türküyü de seçmiş. Aslında biz türküyü hazırladık. Umarız zamanım kalırsa türküyü de dinletiriz efendim. Ama gelen mesajlarımız var. Bakalım nereden bize yazmışlar. Atçe Recep'in mesajı var. Bakalım şimdi, ne yazık ki bilgisayarda burada. Evet, Atçe Recep bize Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun demiş. Kimin hakkında konuştuğunu ben buradan seçemiyorum. Nurhan Beyzat'ın mesajı var. Cumartesi günü yazmış. Selam radyo çalışanları. Benim çok sevenlerim var. Yine size yazmak düştü. Ben Tervele bağlı Bojan köyünden Nurhan Beyzat. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizi her zaman dinliyorum. Size sağlık diliyorum. İyi ki varsınız ve bir kalpçik bırakmış Nurhan Beyzat. Ayın 5'inde yengemin doğum günü var. Adı Müjgan. Ona sağlık diliyorum. Kendisi yengem değil, ablam gibi seviyorum. Ben görümcesi Nurhan, abim Bilhan, kardeşim Hacer, damadım Ali, bir de tatlı Ela var. Onları da selamlıyorum. Ve kendileri Almanya'da. Anam var köyde, adı Uriye. Onu da selamlıyorum. Ve sıradaki türkü.

onlara armağan ediyorum diye yazmış, teşekkürler. Fatme Levent'in mesajı var, pazar sabahı bize yazmış. Birkaç kez yazmış. Canım nazik annem, nazike annem, doğum günü kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Senin sevgin ve güzel kalbin benim için her zaman çok özel. Hayatımda olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Allah sana uzun, sağlıklı ve huzurlu bir ömür versin. Her yeni yaşın sana mutluluk, güzellik ve bolca gülümseme getirsin. Seni çok seviyorum nazik annem. İyi ki benim anneannemsin. Nice güzel yaşların hep beraber kutlayalım. Anneannem kendi Delcevo'da oturuyor demiş. Ve bizler de buradan Fatma Levent'in anneannesi Nazike anneyi, anneannesini bizler de kutluyoruz. Melat Ferhat'ın mesajında pazar akşamı yazmış. İyi ki varsınız, iyi günler dilerim. Allah'tan tüm ekibinize sonsuz saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bir de türküleri bırakan canlarımıza dünyadan göç edenler nur içinde yatsınlar. İnşallah Yüce Allah'ım hoşça kalın, sağlıcakla kalın diye yazmış Melat Ferhat. Biz de teşekkür ediyoruz ve sıradaki türkümüzü efendim armağan ediyoruz. Bir Hasan Rodoplu türküsü seçtik. Kadifeli Yorgan sık sık bu türküyü de bizden istiyorlar. Acaba telefonumuz var mı? Hayır, telefon yokmuş. Hadi Hasan Rodoplu'ya kulak verelim.

0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyiz efendim. Buyurun.
0: Ben İsperkin Todorov evinden arayayım.
1: Tamam.
0: İsmim Fatma Gür.
1: Tamam Fatma Gür Hanım.
0: Bugün benim çocuğumun doğum günü var. 36 yaşını dolduruyor. Onu isteyeyim bir güzel türküyle selamlama.
1: Tamam.
0: Bir de ayrıca işçi arkadaşım da aynı Todorov evinden. Adı Ergül.
1: Ergül'ü unutmadınız. Oğlunuzun ismini de verelim Ersin. Efendim.
0: Ersin.
1: Ersin. Tamam Fatma Gül Hanım. Teşekkür
0: onlara
1: ederiz.
0: Sağ sağlamlık dilerim nice senelere. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Tamam Fatma Gül Hanım.
0: Olun.
1: Çok teşekkür ederiz. Programımıza renk kattınız efendim. Hem oğlu Ersin'i hem de işçi arkadaşı Ergül'ü selamladı Fatma Gül Hanım. Todorov köyüne selamlarımızı iletiyoruz. Biliyoruz orada da birçok dinleyicimiz var. Hamza Zeynep Karaca profilinden gelen mesajı okuyorum. İyi günler canım kızlarım. Bugün Milletler Arası Öğretmenler Günü. Bu vesileyle eşim emekli öğretmen Hamza Karaca'yı ve Omurtak'ta öğretmen olan kızım Cuma Asiye Çoban'ın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum ve Yablanova'da öğretmen olan tüm köydeşlerimi, özellikle emekli öğretmenler Hasan Çavuşev, Hüsmen Kokoy, İbrahim Osmanlı'yı ve sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Sizlere sonsuz teşekkürler, saygılar, sevgiler. Ne mutlu ki son yıllarda böyle öğretmenlik mesleğinde çok genç arkadaşımızı görüyoruz. Aralarında dinleyicilerimiz de var. Böyle gençler yetişince öğretmenlik mesleği de kutsal biliyorsunuz, sık sık dile getiriyoruz. Ne kadar da böyle zaman zaman sorunlara da yer versek de bugün Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun diyoruz ve hemen telefonumuza ses açıyoruz. Söz sizde, buyurun efendim.
2: Ben Targoviç'ten Nivay'da. Bugün kızım öğretmen ve onun Şenay'ın Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyorum.
1: Ne öğretmeni Vayde Hanım kızınız?
2: Almanca.
1: Almanca?
2: Almanca öğretmeni.
1: Evet.
2: 25 yıl oldu.
1: Ne güzel, ne güzel efendim. Almancayı da böyle öğrencileri çatır çatır konuşuyordur.
2: Evet, evet. Kırva Gimnazya'da, bu da Targoviç'te de.
1: Targoviç'te de buradan herkese sesleniyoruz. Kırva Gimnazya'ya eğer çocuğunuz 7. ise 8.'ye gidecekse seneye efendim Kırva Gimnazya'ya dediği gibi Vayde Hanım Targoviç'te'den Şenay öğretmeni muhakkak rastlar. Çok teşekkür ederiz Vayde Hanım. İyi ki böyle hayırlı evlat yetiştirmişsiniz.
2: Evet, ben size teşekkür ediyorum. İyi günler.
1: İyi günler. Kısa, net ve öz. Ne kadar güzel. Vayde Hanım kızı Şenay'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı. Hemen mesajları toparlıyorum efendim. Zaman ilerledi çünkü. Aylin Süleyman bize yazdı. İyi günler Bulgaristan Radyosu. Ben Kırceli'nin Nanoitsa köyünden Aylin Süleyman. Konfeksiyonda çalışan arkadaşlarımı selamlıyorum. Zehra, Mediha, Gülcan. Mümkün olursa komşumuz Halil Bekir'den bir şarkıyla demiş. Halil Bekir'i de geçenler dinlettik. Yine dinletiriz efendim. Selam olsun. Kendisi bizi Neofit Bozvelievo'da dinliyor şu anda. Atçe Ali'nin mesajı galiba son mesaj olacak. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Okorş köyünden Atçe. Bugün benim güzel kalpli kuzenimin doğum günü var. Adı Asiye. Dobriç'in Kruşari köyünde yaşıyor. Güzel bir türküyle selamlıyorum. Canım kuzenim, iyi ki doğdun. İyi ki hayatımdasın. Senin gibi güzel kalpli, değerli bir insanı tanımak ve hayatımda sana sahip olmak benim için büyük bir şans. Yeni yaşında tüm dileklerinin gerçekleşmesini, yüzünden gülümsemenin hiç eksik olmamasını ve kalbin kadar güzel bir hayatın olmasını diliyorum. Her yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur ve birbirinden güzel anılar getirsin. Seni çok seviyorum. Nice güzel, mutlu ve unutulmaz yaşlara diye yazmış Atça Ali. Bu arada kendisini eski bir öğretmen olarak kutlamadan da geçemeyeceğim. O kadar güzel Türkçe ile yazmış ki bugün doğum günü olan kuzeni Asiye'de iki kat mutlu olmuştur. Evet sevgili dinleyiciler, böyle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Böyle Dünya Uluslararası Öğretmenler Günü'nü kutlayarak bizler bu programımızı sonlandırıyoruz ve son bir türküyle hem Sevda'nın hem de benim çok sevdiğim Pravda Köyü'nün folklor grubunun seslendirdiği güzel türküyle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Girecek devamla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Haftaya Başlarken programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Hepinize güzel ve yararlı dakikalar diliyoruz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Alpha Research Sosyoloji Ajansı'na göre Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını ikinci tur belirleyecek. Merkez Seçim Komisyonu seçimler 360 derece adlı mobil uygulama geliştirdi. Geçerli kimlik belgesi olmayan vatandaşlar geçici belgeyle oy kullanabilecekler. Türkiye'deki göçmenler arasında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili siyasi hareketlilik yok başlıklı haberimizi sunacağız. Şimdi haberler. Alpha Research tarafından gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırmasına göre 25 Ekim'de oy kullanma yönünde kesin kararlı seçmenleri %44,5'i Cumhurbaşkanı adayları İlyana Yotova Kirill Volchev çiftini destekliyor. %26,1 destekli Andrei Gyurov Georgi Kandev çifti ikinci yerde bulunurken %10,5 ile Kostadin Kostadinov Peter Volgin çifti üçüncü sırada yer alıyor. Sosyolog Boryana Dimitrova BTV'ye yaptığı açıklamada söz konusu verilerin kampanyanın ilk günlerinde seçmenlerin eğilimlerini yansıttığını ve seçim gününe kadar bu oranlarda değişiklikler yaşanabileceğinin altını çizdi. Dimitrova, öncelikle ikinci turun kesin olarak yapılacağını, büyük ölçüde ilk iki cumhurbaşkanı adayı ikilisinin yarışacağı ikinci turun gerçekleşmesini bekliyoruz dedi. Sosyolog, seçim kampanyasının sonuna kadar sıralamanın ilk sıralarında değişikliklerin yaşanabileceği ihtimalini de göz ardı etmedi. Dimitrova'nın verdiği bilgilere göre oy kullanma konusunda kesin kararını vermiş seçmenlerin %30'u hala tercihlerini değiştirebilir. Vatandaşların %40'ı oy kullanmayacağını belirtiyor. Dimitrova, seçmenlerin bu kararında siyasetçilerden duydukları hayal kırıklığının etkili olduğunu belirtti ve yaklaşık %24'ünün ise kendilerini temsil eden hiçbir siyasetçi bulunmadığını düşündüğünü söyledi. Değerli dinleyiciler, BGNS Haber Ajansı, Alpha Research araştırmasının 24 Eylül ile 1 Ekim tarihler arasında gerçekleştirdiğini bildirdi. Araştırma, kurumun kendi finansmanıyla 18 yaş ve üzerindeki 1000 Bulgaristan vatandaşıyla yapıldı. Merkez Seçim Komisyonu önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı seçimleri için Seçimler 360 derece adlı mobil uygulama geliştirdi. Elektronik asistan, seçim süreciyle ilgili faydalı bilgileri, dijital hizmetleri ve pratik araçları tek bir yerde bir araya getirirken seçmenler için ve TİK Merkez Seçim Komisyonu hakkında olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Seçmenler için bölümünde kullanıcılar seçim süreci hakkında hızlı ve kolay bir şekilde bilgi edinebilir ve bir dizi elektronik hizmetten yararlanabilirler. Uygulamanın temel özelliklerinden biri seçim merkezlerinin etkileşimli haritası olurken ayrıca 25 Ekim 2026'daki seçimler için Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarının tam listesini de sunmaktadır. Makineli oylama yöntemine önceden aşina olmak isteyenler için oylama makinesi simülatörü de mevcuttur. TİK Merkez Seçim Komisyonu hakkında bölümü, bölge seçim komisyonu üyelerine pratik bir yardımcı olmak ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bulgaristan Kimlik Belgeleri Müdürlüğü geçerli kimlik belgesine sahip olmayan Bulgaristan vatandaşlarının 25 Ekim 2026'da yapılacak Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı seçimlerinde oy haklarını kullanabilmeleri için organizasyon oluşturuyor. Yeni kimlik

0: kartı için başvuruda bulunan vatandaşlara kartlarının hızlandırılmış bir şekilde verilmesi konusunda yardımcı olunurken, bunun mümkün olmadığı durumlarda kimlik kartı veya kişisel, yani yeşil pasaport olmak üzere kimlik belgesinin kaybolması, çalınması, hasar görmesi veya imha edilmesi durumunda veya kimlik kartının süresinin dolması durumunda oy kullanma belgesi alabileceklerdir. Yeni kimlik kartı 23 Ekim iş günü sonuna kadar teslim edilmezse eğer, vatandaşlar oy kullanmak için geçici belge talep edebilecekler. Kimlik belgesi talebi İçişleri Bakanlığı Sofya Müdürlüğü SEDEVER'e, İçişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri ODMEVER'e ve İçişleri Bakanlığı ilçe müdürlüklerindeki Bulgaristan Kimlik Belgeleri Müdürlüklerini ve ayrıca Bulgaristan Kimlik Belgeleri Müdürlüğüne şahsen yapılabilir. İlgili şubelerin normal çalışma saatleri farklı olduğunda geçici belgeler ilgili şubelerin çalışma saatleri içinde verilecek. İlgili müdürlükler 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar tarihlerinde de hizmet verecektir. Her bir Bulgaristan Kimlik Belgeleri Müdürlüklerinin çalışma saatlerine ilişkin bilgiler idari müdürlüklerinin girişinde asılı olup İçişleri Bakanlığı Sofya Müdürlüğü SEDEVER'e ve İçişleri Bakanlığı'nın il müdürlüklerinin internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Geçici oy kullanma belgesi ancak kimlik kartı başvurusunun kabul edilmesinden sonra verilir. 1 Kasım 2026'da Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için bir seçim yapılması durumunda 26 Ekim'den itibaren aynı sırayla yeni geçici belgeler de verilecektir. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenleri arasında Bulgaristan'da yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin neredeyse hissedilmediği belirtildi. Kırcali Radyosu'ndan Nahit Doğu'ya konuşan İzmir'den Göçmen Derneği temsilcisi Kenan Özgür, seçimlerle ilgili siyasi hareketliliğin ve bilgilendirmenin sınırlı olduğunu, Bulgaristanlı siyasetçilerin ve adaylarının şu ana kadar Türkiye'yi neredeyse hiç ziyaret etmediğini söyledi. Özgür, Bulgaristan'dan göç eden insanların %99'unun Bulgaristan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağından haberi yok dedi. Özgür, parlamento seçimleri döneminde siyasi partilerin ve adayların Türkiye'yi daha sık ziyaret ettiğini ve burada yaşayan Bulgaristan vatandaşlarından destek istediğini belirtti. Kenan Özgür, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde benzer bir siyasi hareketliliğin yaşanmadığını ifade etti. Göçmenlerin gündemdeki başlıca konuların emekli maaşları, fiyatlar ve günlük yaşamla ilgili sorunlar olmaya devam ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı makamından ise istikrar, eşitlik ve tüm Bulgaristan vatandaşlarını etnik veya dini ayrım gözetmeksizin temsil edecek bir cumhurbaşkanı beklendiği ifade edildi. Özellikle 60 yaş üzerindeki daha yaşlı göçmenlerin Bulgaristan'dan aldıkları emekli maaşları ve idari işlemlerle ilgili konularla daha fazla ilgilendiğini belirten Kenan Özgür, bu kapsamda Türkiye'de yaşayan emeklilerin her yıl hayatta olduklarını belgelemeleri gibi işlemlerin de önemli sorunlar arasında yer aldığını söyledi. Kenan Özgür, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım oranının düşük olmasını beklediğini söyledi. Değerli dinleyiciler, bu değerlendirmeler Kenan Özgür'ün kişisel görüşleri olup, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının genel eğilimlerine ilişki herhangi bir kamuoyu araştırmasının sonucu olmadığını vurguluyoruz. Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterler Karadeniz'de Şabla Burnu'nun 40 kilometre doğusunda sürüklenen bir yük gemisini tespit etti. Emil adlı geminin 5 Ağustos'ta Odessa kenti açıklarında bir drone saldırısına maruz kaldığı bildirildi. Gemide yangın çıkması ve teknik sistemlerin devre dışı kalması üzerine geminin manevra yapma kabiliyetini kaybettiği ve mürettebat tarafından terk edildiği tespit edildi. Betya'nın aktardığı habere göre gemi o tarihten bu yana Romanya'nın Münhasır ekonomik bölgesinde sürüklendi ve deniz akıntılarının etkisiyle güneye doğru ilerleyerek Bulgaristan karasularına yaklaştı. Bulgaristan deniz kuvvetleri kontrolsüz ve mürettebatsız tehlike oluşturan bir geminin bulunduğuna ilişkin bölgede seyreden diğer tekne ve gemilere uyarı yayımladı. Askeri makamların açıklamasında geminin izlenmesine devam edildiği ve kurumların gerekli önlemleri almaya hazır durumda bulunduğu belirtildi. Dev vizesi harcının 100 avrodan 120 avroya çıkarılması teklif ediliyor. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı uzun süreli ikamet amacıyla verilen D tipi vize başvurularının ve işlemi için ödenen harcın %20 oranında artırılmasını önerdi. D tipi vize Bulgaristan'da uzun süreli veya sürekli olarak yerleşmek isteyen yabancılara verilen D vizesi harcıyla ilgili öneri hükümetin kamuoyu istişare portalında yayımlandı. Bakanlık söz konusu harcın 100 avrodan 120 avroya çıkarılmasını teklif ediyor. Bulgaristan'da uygulanan vize ücretinin Avrupa Birliği ülkelerindeki ortalama seviyenin altında olduğu ve bunun mali, idari ve göç açısından çeşitli riskler oluşturduğu ifade edilerek harç ücretinin artırılması teklif edildi. Bakanlık ayrıca vize ücretlerinin düzenleyici bir işlev taşıdığına dikkat çekti. Bulgaristan'daki ücretin diğer Schengen ülkelerine kıyasla daha düşük olmasının ülkeyi göç baskısı ve hakların kötüye kullanılması girişimleri açısından cazip bir giriş noktası haline getirdiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı düşük vize ücretinin aynı zamanda Bulgaristan'ın konsolosluk birimleriyle göç idaresi kurumları üzerindeki idari yükü de artırdığını kaydetti. Kırcalı'da ekonomik polis ekipleri bir yolun onarımı için düzenlenen kamu ihalesinde görevin kötüye kullanıldığı bir vaka tespit etti. Toplam değeri 330 bin lira olan projenin büyük bölümünün Avrupa Birliği kaynaklarından karşılandığı aktarıldı. Kamu ihalesinde görevi kötüye kullanma olayıyla ilgili olarak Avrupa Savcılığından da bilgilendirilmesi bekleniyor. Soruşturma konusu Kırcalı yakınlarındaki Şirokupole köyünde bulunan bir yolun onarımı ve rehabilitasyonunu kapsıyor. Ekonomik polis ekiplerinin yaptığı incelemede kamu ihalesinin teklifi teknik şartları karşılamayan bir şirkete verildiği tespit edildi. Polisin topladığı verilere göre ihaleyi kazanan şirketin belirlenmesi Kırcalı Belediyesi çalışanlarından biri tarafından sahte bir belge düzenlemesi suretiyle sağlandı. Görevi kötüye kullanma kapsamında işlendiği değerlendirilen suçla ilgili dosya savcılığa gönderildi. Onarım çalışmalarının finansmanının büyük bölümünün Avrupa Kırsal Kesimleri Kalkındırma Fonu tarafından sağlandığı için dosyanın Avrupa Savcılığı tarafından da ele alınması bekleniyor. Ekonomik polis ekipleri son aylarda Kırcalı bölgesindeki 17 yol kesiminin onarıma ilişkin kamu ihalelerini inceledi. Söz konusu teftişlerin tüm belgeleri savcılığa teslim edilirken bunlardan biri hakkında adli soruşturma başlatıldı. Hava durumu. Yarın en düşük hava sıcaklığı 2 ila 7 derece arasında, Sofya'da 1 derece olacak. Kapalı ovalar ve bazı düzlüklerde sıfırın altında 2 derece, soğuklu sabah saatlerinde kırağa düşmesi bekleniyor. Yarın gün boyu açık ve sıcak hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklığı 21 ila 26, başkentte 23 derece olacak. Karadeniz bölgesinde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olurken en yüksek hava sıcaklığı 19 ila 23, deniz suyu sıcaklığı 20 derece olacak. Dağlarda hava genelde açık. Kuzey, kuzeydoğudan eser rüzgar etkisini artıracak. 1200 rakımlarda 18, 2000 metrelerde ise 10 derece olacak. Çarşamba günü güneyden eser rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları artacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor. geçirdikleri.
1: Günün getirdikleri.

Sevgili dinleyiciler, yeni iş çalışma haftasının akşamında haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla devam ediyoruz. Teknik yapımda arkadaşımız Boyan Todorov'la birlikte çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Sevda Dükkancı iki önemli haberle huzurunuzda olacak. Yasa dışı göç geçen yıla göre %40 oranında azaldı derken Sınır Polisi Genel Müdürü Komiser Anton Zlatanov'un açıklamalarına yer verecek. Ardından kazino ve kumarda ülkemiz yılda 1 milyar avro kaybediliyor diyerek önemli bir habere de dikkat çekeceğiz ve yayınımıza Barış Manço'nun güzel bir şarkısıyla devam ediyoruz. Can bedenden çıkmayınca.

0: Sınır Polisi Genel Komiseri Anton Zlatanov, yasa dışı göçün geçen yıla kıyasla %40 daha düşük seviyede olduğunu açıkladı. Kapıkule sınır kapısında düzenlenen basın toplantısında ayrıca Balkan Bridge 2 adlı bir haftalık ortak uluslararası polis ve gümrük operasyonunun sonuçları aktarıldı. Zlatanov'un verdiği bilgiye göre yasa dışı geçiş girişiminde bulunanların büyük bölümü Afganistan, Suriye ve Fas vatandaşlarından oluşuyor. Yetkililerin çalışmaları ise sadece yasa dışı mültecilerin yakalanmasına değil, aynı zamanda insan kaçakçılığı yapan şebekelerin ortaya çıkarılması ve göçmen tacirlerinin yakalanması yönünde odaklandı. Anton Zlatanov, yasa dışı göç hareketliliğin şu anda son derece düşük seviyelerde olduğunu ifade etti.
1: Благодарение на всичките усилия от много държави и най-вече нашите, като ние пазим българската граница, мигрантския натиск.
0: Birçok ülkenin ve özellikle de Bulgaristan sınırını koruyan kurumlarımızın yürüttüğü yoğun çalışmalar sayesinde göç baskısını şu anda son derece düşük seviyelerde tutuyoruz. İstatistiklere göre bu oran geçen yıla kıyasla %40 düşmüş bulunuyor. Ancak Avrupa'nın diğer ülkelerinde durum böyle değil. Avrupa'daki çeşitli uluslararası topluluklarda sınırlarımızı başarılı koruma yöntemlerimiz olumlu değerlendiriliyor ve hatta bizi iyi bir örnek olarak gösteriyorlar, dedi Zlatanov. Bu sonuçların elde edilmesinde Türkiye'nin de önemli rol oynadığını belirten Zlatanov şöyle devam etti.
1: Трите държави, от които имаме най-голям брой опити за преминаване на границата и най-голям брой задържани са Афганистан.
0: Sınırı geçmeye yönelik en fazla girişimin ve en fazla gözaltının kaydedildiği 3 ülke Afganistan, Suriye ve Fas. Türkiye tarafının rolünün önemini özellikle vurgulamak istiyorum. Örneğin 10 kişiyi yakaladığımızı açıkladığımızda emin olun ki en az 100 kişinin daha sınırı geçmesine izin vermedik. Onları doğrudan sınır hattında durdurduk. Türk meslektaşlarımıza bilgi veriyoruz ve onlar bu kişileri sınırın diğer tarafında yakalıyorlar. Başkomiser Zlatanov, Bulgaristan güvenlik güçlerinin çalışmalarının yalnızca yasa dışı göçmenlerin yakalanmasına yönelik olmadığını, aynı zamanda insan kaçakçılığı yapan şebekelerin ortaya çıkarılmasına da odaklandığını belirtti.
1: Когато хванем нелегален мигрант, хванем неговия пряк водач в момента, започваме да работим изключително фокусирано.
0: Yasa dışı bir göçmeni ve onun doğrudan yöneticisini yakaladığımızda çalışmalarımızı son derece odaklı bir şekilde sürdürüyoruz. Amacımız birkaç ay sonra size tüm insan kaçakçılığı şebekesini çökerttiğimizi ve şebekenin liderine kadar ulaştığımızı söyleyebilmek. Liderlerinin izini sürmeye başladık. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 22 kişi gözaltına alındı. Bunların tamamı Suriye vatandaşı. 7 kişi hakkında

0: artık resmi olarak suçlama yöneltildi. Kapıkule sınır kapısında düzenlenen basın toplantısında ayrıca Balkan Bridge 2 adlı bir haftalık ortak uluslararası polis ve gümrük operasyonunun sonuçları aktarıldı. Operasyon kapsamında saklanarak sınırdan geçirilmeye çalışılan 7 kişi, 58 kilogramdan fazla uyuşturucu, 1130'dan fazla silah parçası ve mühimmat, beyan edilmemiş dövizle 2 adet 8 metrelik şişme bot ele geçirildi. Operasyona ayrıca bölge ülkelerinin yanı sıra Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya ve Almanya'daki ortak birimlerin temsilcileri katıldı. Operasyon Bulgaristan sınırlarında bugüne kadar gerçekleştirilen bu türdeki en kapsamlı özel operasyonlardan biri olarak değerlendirildi. Sınır Polisi Genel Müdürü Başkomiser Anton Zlatanov operasyon kapsamında elde edilen başarılı sonuçlara dikkat çekti. Zlatanov ele geçirilen 2 adet 8 metrelik şişme botunun önemini de vurguladı.
1: Всяка една от тези лодки, която е хваната на българските граници, потенциално спасява.
0: Her bir botun ortalama 90 insan hayatını kurtardığını belirtiyor Zlatanov. Söz konusu botların yasa dışı göçmenlerin Fransa'dan İngiltere'ye ve Manş Denizi üzerinden taşınmasında kullanıldığını ancak son derece kalitesiz ve riskli olduklarını ifade etti. Briefingin ardından ele geçirilen şişme botlar basın mensuplarına gösterildi. Ayrıca gümrük ekiplerinde görev yapan narkotik ve kaçakçılık tespit köpeklerinin çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi. Değerli dinleyiciler, kazino ve kumarda bir yıl içerisinde Bulgaristan vatandaşları tam 1 milyar avro kaybetti. Ulusal Gelirler Ajansı tarafından hazırlanan hassas kişiler sicilinde 2025 yılı itibarıyla kumarhanelere ve bahis sitelerine erişimlerinin yasaklanmasını gönüllü olarak talep eden yaklaşık 43 bin kişi kayıtlı bulunuyor. BGNES Haber Ajansı'nın aktardığına göre sicilin Aralık 2022'de oluşturulmasından bu yana 53 binden fazla Bulgaristan vatandaşı bu listede yer aldı. Yalnızca online kumardan elde edilen toplam işlem hacmi 2023 yılında 44 milyar levadan 2025 yılına yaklaşık 67 milyar levaya yükseldi. Bulgaristan vatandaşların kumarhanelerde ve bahis sitelerinde kaybettiği miktarın yılda yaklaşık 1 milyar avro olduğu tahmin ediliyor. Yasa 18 yaşından küçük kişilerin kumar oynamasını kesin olarak yasaklamasına rağmen çocukların sahte profiller kullanarak ebeveynlerinin veya kendilerinden yaşça büyük arkadaşlarının kimlik ve banka kartları üzerinden yaygın şekilde online bahis oynadığı belirtildi. BGNES Haber Ajansı'nın analizinde agresif reklam kampanyalarının da gençler arasında kumar alışkanlığının yaygınlaşmasına ek katkı sağladığı ifade edildi.

0: Sevgili dinleyiciler, bir duyurumuz var. 6 Ekim 2026 Salı günü FM 90 frekansından yayın yapan Benere Kırcali altı vericisi saat 09 ile 17 arasında teknik bakım alınacak. Benere Türkçe yayınlarını ve Benere Kırcali Radyosu'nun yayınlarını aktaran vericinin bakıma alınmasıyla yarın saat 13 ile 14 arasında yayınlanan öğlen yayınımız sırasında sinyalde kesintilerin olması muhtemel. Kırcali bölgesinden dinleyicilerimiz öğlen yayınlayacağımız Yollar Köy'den de Geçer programını binar.bg Radyo Kırcali sitesinden canlı olarak online takip edebilir veya akşam saat 20-21 arasında tekrarını FM 90 frekansından dinleyebilirler. Duyurumuzda hemen sonra sevgili dinleyiciler bugünkü telefonlarımızı hatırlatıyoruz. 02-963-06-75 02-933-63-18.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet, bugünün ve haftamızın ilk konuğunu alıyoruz. Efendim, hoş geldiniz.
2: Selamun aleyküm Şevki Hanım.
0: Aleyküm selam Yılmaz Bey.
2: Nasılsınız efendim?
0: Çok iyiyiz Yılmaz Bey. Mutlu haftalar, mutlu günler dileklerimizi kabul ederek ileterek başladık. Buyurun, sizi dinliyoruz.
2: Evet Şevki Hanım. Şimdiki sadece söze girmek isterim. Bizim rahmetli babam dedem Okors köyünden böyle derdi. Bir sene istersen yaşama ağacı ekin ekeceksin. 10 sene istersen yaşama derdi ağaç yetiştireceksin. 100 sene istersen yaşama derdi insan yetiştireceksin. Biz bakoz bu radyoyu insan kazandırma. Ama atları selamlamoz bak. At artık selamlamoz dedik. Ama geçen hafta bir beyefendi bağlandı. Orada kırıldık. Çünkü hakta bir öğretmen bağlanmıştı öğretmenlerimize. Gayetten çok saygım vardır. Ne demişti? Her şey kararınca.
0: Şimdi hemen sözünüzü balla kesiyorum Yılmaz Bey. Bugün Dünya Öğretmenler Günü. Bütün öğretmenlerimizin, öğretmen olacak gençlerimizin bu özel gününü de kutluyoruz. Çünkü sizin de dediğiniz gibi 100 yıl yaşamak istersen insan yetiştir, insan eğit. Evet Yılmaz Bey haklısınız, çok haklısınız, doğru. İsimler çünkü hep aynı isimler tekrarlanıyor. Yani böyle öğlen yayınlıyoruz, akşam da tekrarı geçince şimdi hep aynı isimler öne çıkıyor diye bize tabii ki eleştiriler geliyor Yılmaz Bey. Evet siz de haklısınız ama bakın şu anda 25 dakikalık bir yayınımız kaldı.
2: Evet.
0: Evet bize de hak verin lütfen bize de hak verin. Çünkü bazı gittiğimiz yerlerde dinleyicilerimiz diyor ki arıyoruz ama telefonlar hep meşgul. Neden aynı kişileri bağlıyorsunuz? Bakın evet. Biz telefonlarımız herkes için açıktır. Açıyoruz ama böyle haftada bir

0: kez, iki haftada
1: İki.
0: bir kez olsun diyoruz. Haklı mıyız?
1: Evet, haklısınız ama böyle ama bak ne zamanda be siz nasıl diyorsunuz böyle bak yenice ne zamanda bak çok takip ediyoruz. Hiçbir yeni bir insan bağlanmadı. Ne için? Çünkü böyle dedikten sonra bağlanan kişiler bile onlar bile vazgeçiyorlar Şevki Hanım. Gerçekten öyle. Bak vazgeçiyorlar. Çünkü ne diyorlar? Aynı ki insanla denir. Ben bak seviniyorum bak. Gerçekten bu sadece Mehmet'i hanım sen çok tebrik ederim. Nasıl diyorsunuz? O resimler böyle resimler. Ötki insan bağlanıyor da o da resim gönderiyor efendim. Anlıyor musun? Ne de ben seviniyorum. Böyle resimler yolladık olsa ama dedikten sonra aynı ki insana bağlanıyor diyene biz bağlanan kişiyi bile uzaklaştırıyoruz radyodan. O yüzden eğer bir kusur ettiysem af ola kimi. Bu yüzden istedim bağlanmaz Şevki Hanım.
0: Yılmaz Bey, biz demokrasinin hakim olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Herkes söz hakkına sahiptir. Bizler radyo olarak bunu ispatlıyoruz. Sözü herkese veriyoruz. Tabii siz de haklısınız demiyorum, diyorum. Yani siz de haklısınız ama şöyle bir özelliğimiz var. Yani aynı kişileri selamlarsa tabii ki o radyo ne oluyor? Yani bizi sadece 5-10 kişi dinliyormuşu gibi ortaya bir manzara çıkıyor. Evet, teşekkür ederiz Yılmaz Bey'e. Böyle eleştirilerle başladık haftaya. Ama yine de sevgili dinleyiciler, böyle haftanız güzel, sağlıklı, mutlu olsun ve güneşli olsun. Pastırma yazı devam ediyor diyerek biz bir kez daha Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz efendim. Ve eğer bizi sık arayan kişiler kırıldıysa özür diliyoruz, affola diyoruz ama bizler de haklıyız. Çünkü burası bir devlet radyosu, bunu da unutmuyoruz. Ne yazık ki ülkemizde tek Türkçe yayın yapan radyoyuz dedikten sonra ben hemen mesajlara geçiyorum. Ömer bize Perşembe günü yazdı. Bayağı yine uzun bir mesaj. Umarız okumaya çalışacağız efendim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben Ömer Gafur, Staruselişte'den. 5 Ekim pazartesi günü köyden Necdet abim ile Şeynur yengemin evlilik yıl dönümleri, 6'sında salı Renay Ali'nin doğum günü, 7'sinde çarşamba Yonko'dan Ayşe teyzemin ve ise İdris arkadaşımın doğum günleri, 8'i Perşembe köyden Mehmet Küçükov doktorun doğum günü ve Cevdet abim ile köylerde Cevdet de diyoruz. Evet, dil sürtüşmesi oldu, özür diliyoruz ile Ayşe ablamın evlilik yıl dönümü. 10 Ekim'de cumartesi günü Gulamov Oda'dan Vesile Fehim ablamın doğum günü ve 11 pazar günü Omurtak'tan Mehmet Emin arkadaşımın evlilik yıl dönümü. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Ne muradınız varsa versin, sıradaki türkü onlara gitsin. İyi günler diye yazmış Ömer. Bizler de şimdi efendim ismi adı geçen herkesin hem doğum gününü hem de evlilik yıl dönümlerini kutluyoruz ve Osman Aziz'den güzel bir türkü seçtik. Beraber dinliyoruz.

0: Her iki telefonda da konuklarımız var. Efendim, hoş geldiniz. Mutlu günler, mutlu haftalar.
1: İyi günler.
0: İyi günler.
1: Ben Razgat Ezerçekön'den arıyorum. Salim Baki.
0: Buyurun Salim Bey.
1: Ben bugün Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Tüm Ezerçe dinleyenlerini güzel bir türküyle selamlamak istiyorum.
0: Teşekkür ederiz Salim Bey. Ezerçe köyünden böyle bizi uzun zamandır aramamıştınız ama böyle özel günde aradığınız için teşekkür ederiz. Sizin köyde okul var mı Salim Bey?
1: Evet var. Parisi Hilendarski okul var bizim köyde.
0: Ne güzel, biliyorum Ezerçe büyük köy. Ne kadar öğrenciniz var acaba?
1: Bizim burada şimdi Razgat'a çok insanlar taşımaya başladı. 7. sınav kadar 80 öğrenci var kreşte bile yani.
0: Evet, sadece sizin köyden öğrenci, komşu köylerden gelmiyorlar.
1: Yok yok, komşu köyden gelmiyorlar. Tarkalıyan'da da var, ofisinde de bizim hani. Sadece Ezerçe'de olanlar tam 80 toplanıyor sigur.
0: 7. kadar da olsa çocuklar böyle yaz kış yollarda böyle yollarda gezmesinler Salim Bey. İyi ki köyünüzde böyle okul var. Bir kez daha Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Diğer telefonumuza ses açıyoruz. Efendim, iyi günler, buyurun.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Ben Silistre'nin Payızı Köyü'nden emekli öğretmen Nihat İsmail.
0: Buyurun Nihat Bey.
2: Bugün bütün meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyorum. Başta okul müdürü Aysel Kerim olmak üzere ve okul müdür yardımcısı Türkan Mustafa olmak üzere bütün meslektaşlarıma başarılı, mutlu, huzurlu bir öğretim yılı diliyorum. Yüzlerinden gülücükler, kalplerinden saygılar, sevgiler hiç eksik olmasın. Saygı ve sevgilerimle berhudar olsunlar.
0: Teşekkür ettik. Zannedersem önceki hem mektuplarından hem yazılarından Payiseo'dan emekli kimya öğretmeni Nihat Bey, yanılmıyorsam, bizler buradan öğretmenleri de selamlarken öğrencileri de unutmuyoruz. Öğrenci varsa öğretmen de var, öğretmen varsa öğrenci de var demek. Tabii ki onların en büyük destekçisi anne babaları da buradan kutluyoruz. Onlar da mümkün oldukça bugün çocukların almaya gittiklerinde veya gördüklerinde öğretmenlerin bu özel gününü kutlasınlar. Kutlayın lütfen diyerek, elimizde geçen hafta bir mektup var. Mektup geldi. Şumeni Suşina köyünden Sabri Osmanova bize yazdı. Kızım Şenay'ın 4 Ekim'de doğum günü var. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günü kutlu olsun güzel kızım. Eşi Sezai, iki kızı var. Nilay, Miray, o birinci sınıfa gidiyor. Danimarka'da çalışan büyük oğlu Mustafa, eşi Ayşe. Torunlarım Burçin, Deniz, Gülçin, sağlık, sağlamlık, uzun ömürler, işlerinde ve okullarında başarılar dilerim. Oğlum Osman, eşi Ceylan, torunlarım Emir, Umut, bir de Elif. Aynı zamanda eşim Şaban, oğlum Şaban var Banu'da oturan, dünüşülerim Niyazi, eşi Sabriye, Targoviç'te de oturan oğlu Ercan, eşi Aysel, torunu Aleyna. Sretkovets'te oturan Rufi, eşi

Fatma onlara da gitsin sıradaki türkü demiş, türküyü de seçmiş. Aslında biz türküyü hazırladık, umarız zamanım kalırsa türküyü de dinletiriz efendim. Ama gelen mesajlarımız var, bakalım nereden bize yazmışlar. Atçe Recep'in mesajı var. Bakalım şimdi, ne yazık ki bilgisayarda burada. Evet Atçe Recep bize Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun demiş. Kimin hakkında konuştuğunu ben buradan seçemiyorum. Nurhan Beyzat'ın mesajı var. Cumartesi günü yazmış. Selam radyo çalışanları. Benim çok sevenlerim var. Yine size yazmak düştü. Ben Tervele bağlı Bojan köyünden Nurhan Beyzat. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizi her zaman dinliyorum. Size sağlık diliyorum. İyi ki varsınız ve bir kalpçik bırakmış Nurhan Beyzat. Ayın 5'inde yengemin doğum günü var. Adı Müjgan. Ona sağlık diliyorum. Kendisi yengem değil, ablam gibi seviyorum. Ben görümcesi Nurhan, abim Bilhan, kardeşim Hacer, damadım Ali, bir de tatlı Ela var. Onları da selamlıyorum. Ve kendileri Almanya'da. Anam var köyde, adı Uriye. Onu da selamlıyorum. Ve sıradaki türküyü onlara armağan ediyorum diye yazmış. Teşekkürler. Fatma Levent'in mesajı var. Pazar sabahı bize yazmış. Birkaç kez yazmış. Canım nazik annem. Nazike annem, doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Senin sevgin ve güzel kalbin benim için her zaman çok özel. Hayatımda olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Allah sana uzun, sağlıklı ve huzurlu bir ömür versin. Her yeni yaşın sana mutluluk, güzellik ve bolca gülümseme getirsin. Seni çok seviyorum nazik annem. İyi ki benim anneannemsin. Nice güzel yaşların hep beraber kutlayalım. Anneannem kendi Delcevo'da oturuyor demiş. Ve bizler de buradan Fatma Levent'in anneannesi Nazike anneyi, anneannesini bizler de kutlayalım. Melat Ferhat'ın mesajında pazar akşamı yazmış. İyi ki varsınız, iyi günler dilerim. Allah'tan tüm ekibinize sonsuz saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bir de türküleri bırakan canlarımıza dünyadan göç edenler nur içinde yatsınlar. İnşallah Yüce Allah'ım hoşça kalın, sağlıcakla kalın diye yazmış Melat Ferhat. Biz de teşekkür ediyoruz ve sıradaki türkümüzü efendim armağan ediyoruz. Bir Hasan Rodoplu türküsü seçtik. Kadifeli Yorgan sık sık bu türküyü de bizden istiyorlar. Acaba telefonumuz var mı? Hayır, telefon yokmuş. Hadi Hasan Rodoplu'ya kulak verelim.

0: Bir telefonumuz varmış. Sevda ve Desi işaret etti. Efendim, hoş geldiniz. Buyurunuz. Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Çok iyiyiz efendim. Buyurun.
1: Ben İsterik'in Todorov köyünden arayayım.
0: Tamam.
1: İsmim Fatma Gül.
0: Tamam Fatma Gül Hanım.
1: Bugün benim çocuğumun doğum günü var. 36 yaşında oldu. Onu isteyeyim bir güzel türküyle selamlama.
0: Tamam.
1: Bir de ayrıca işçi arkadaşım da aynı Todorov köyünden. Adı Ergül.
0: Ergül'ü unutmadınız. Oğlunuzun ismini de verelim Ersin. Efendim.
1: Ersin.
0: Ersin. Tamam Fatma Gül Hanım. Teşekkür
1: Onun
0: ederiz.
1: Sağ sağlamlık dilerim nice senelere. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Tamam Fatma Gül Hanım. Çok teşekkür ederiz. Programımıza renk kattınız efendim. Hem oğlu Ersin'i hem de işçi arkadaşı Ergül'ü selamladı Fatma Gül Hanım. Todorov köyüne selamlarımızı iletiyoruz. Biliyoruz orada da birçok dinleyicimiz var. Hamza Zeynep Karaca profilinden gelen mesajı okuyorum. İyi günler canım kızlarım. Bugün Milletler Arası Öğretmenler Günü. Bu vesileyle eşim emekli öğretmen Hamza Karaca'yı ve Omurtak'ta öğretmen olan kızım Cumasiye Çoban'ın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum ve Yablanova'da öğretmen olan tüm köydeşlerimi, özellikle emekli öğretmenler Hasan Çavuşev, Hüsmen Kokoy, İbrahim Osmanlı'yı ve sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Sizlere sonsuz teşekkürler, saygılar, sevgiler. Ne mutlu ki son yıllarda böyle öğretmenlik mesleğinde çok genç arkadaşımızı görüyoruz. Aralarında dinleyicilerimiz de var. Böyle gençler yetişince öğretmenlik mesleği de kutsal biliyorsunuz. Sık sık dile getiriyoruz. Ne kadar da böyle zaman zaman sorunlara da yer versek de bugün Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun diyoruz ve hemen telefonumuza ses açıyoruz. Söz sizde, buyurun efendim.
2: Ben Targoviç'ten Nilay'da. Bugün kızım öğretmen ve onun Şenay'ın Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyorum.
0: Ne öğretmeni Vayde Hanım kızınız?
2: Almanca.
0: Almanca?
2: Almanca öğretmeni.
0: Evet.
2: 25 yıl oldu.
0: Ne güzel, ne güzel efendim. Almancayı da böyle öğrencileri çatır çatır konuşuyordur.
2: Evet, evet. Kırva Gimnaziye'de, Targoviç'te de.
0: Buradan herkese sesleniyoruz. Kırva Gimnaziye, eğer çocuğunuz 7. ise 8.'ye gidecekse seneye, efendim Kırva Gimnaziye dediği gibi Vayde Hanım Targoviç'ten Şenay öğretmeni muhakkak rastlar. Çok teşekkür ederiz Vayde Hanım. İyi ki böyle hayırlı evlat yetiştirmişsiniz.
2: Evet, ben size teşekkür ediyorum. İyi günler.
0: İyi günler. Kısa, net ve öz. Ne kadar güzel. Vayde Hanım kızı Şenay'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı. Hemen mesajları toparlıyorum efendim. Zaman ilerledi çünkü. Aylin Süleyman bize yazdı. İyi günler Bulgaristan Radyosu. Ben Kırcalı'nın Nanoitsa köyünden Aylin Süleyman. Konfeksiyonda çalışan arkadaşlarımı selamlıyorum. Zehra, Mediha, Gülcan. Mümkün olursa komşumuz Halil Bekir'den bir şarkıyla demiş. Halil Bekir'i de geçenler dinlettik. Yine dinletiriz efendim. Selam olsun. Kendisi bizi Neofit Bozvelievo'da dinliyor şu anda. Atçe Ali'nin mesajı galiba son mesaj olacak. Merhaba, iyi yayınlar. Ben

Koşköy'ünden Atça. Bugün benim güzel kalpli kuzenimin doğum günü var. Adı Asiye. Dobriç'in Kruşari köyünde yaşıyor. Güzel bir türküyle selamlıyorum. Canım kuzenim, iyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın. Senin gibi güzel kalpli, değerli bir insanı tanımak ve hayatımda sana sahip olmak benim için büyük bir şans. Yeni yaşında tüm dileklerinin gerçekleşmesini, yüzünden gülümsemenin hiç eksik olmamasını ve kalbin kadar güzel bir hayatın olmasını diliyorum. Her yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur ve birbirinden güzel anılar getirsin. Seni çok seviyorum. Nice güzel, mutlu ve unutulmaz yaşlara diye yazmış Atça Ali. Bu arada kendisini eski bir öğretmen olarak kutlamadan da geçemeyeceğim. O kadar güzel Türkçe ile yazmış ki. Bugün doğum günü olan kuzeni Asiye'de iki kat mutlu olmuştur. Evet sevgili dinleyiciler, böyle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Böyle Dünya Uluslararası Öğretmenler Günü'nü kutlayarak bizler bu programımızı sonlandırıyoruz ve son bir türküyle hem Sevda'nın hem de benim çok sevdiğim Pravda Köyü'nün folklor grubunun seslendirdiği güzel türküyle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.